Bunu hem ben koyarıya sana James Bond'a. Urukutu uruku deyi wewe. Nukufaka bufla nukupa garimari.